özende yağa getir. Şolda sınsın bizim rahanda. Kol cipi toru basıllar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir.